sessizlik sonradan hayale san. Tek yırtan kulaklara hınç dolu sesin yokluğu. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Geçmeyicini daha ilk andan anlatan bir son. Bir alt binlerce ağızdan. Sessizlik bitmedi anlattıkça avaz. Yer yarıldıkça kapkara umut var. Uykudan uyumadan 80 saniye sürmüş avaz avaz tek sessizlik sonradan hayali son. Tek yırtan kulakları hınç dolu sesin yokluğu. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Geçmeyeceğini daha ilk andan anlatan bir son. Bir ağıt binlerce ağızdan sessizlik bitmedi anlattıkça avaz. Yer yarıldıkça kapkara umut var. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Yer yarıldıkça kapkara umut var. Uyumadan uykudan 80 saniye sürmüş avaz. Tek sessizlik sonradan.

iki şey geliyor aklıma. Birisi yaşama duran köprüler yale yapılar göz başına bir ağaç. Bir de sağında önünde arkasında aslında başka ağaçlar orman gibi. Hem tek başına hem orman hepsi hür. Güzel bir hayal. Yalnız bir başına. Ama öyle ya da böyle. Hür.

0: It continues.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Who's the lyric?
1: A sonic translation takes place.
0: Göz göre göre. Göre.
1: Kime neden güvenip açtın?
0: Tanımadan,
1: sormadan,
0: bile düştün.
1: Deceived by curiosity.
0: Diren dediler.
1: Diken,
0: to the bitter end.
1: Tesadüf değil
0: kapılara dayanmaları.
1: Avazlıktan kaçarken
0: kalemin elinde not düşüyordu.
1: Inanmadan.
0: Calls.
1: Gentle
0: for soft songs.
1: Calls.
0: Gentle love calls
1: for soft
0: songs.
1: Songs.

Sessizlik sonradan hayale sığan, tek yırtan kulaklara hıç dolu sesin yokluğu. Taş, taş üstünde, toz gözlerden yıllar boyu. Geçmeyi cinnet daha ilk andan anlatan bir son. Bir ağıt dinler cağızdan. Sessizlik bitmedi anlattıkça avaz. Yer yarıldıkça kapkara umut var. Uykudan uyumadan 80 saniye sürmüş avaz avaz tek sessizlik sonradan hayal san. Tek yırtan kulakları hınç dolu sesin yokluğu. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Geçmeyeceğini daha ilk andan anlatan bir son. Bir ağıt binlerce hızdan sessizlik bitmedi anlattıkça avaz. Yer yarıldıkça kapkara umut var. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Yer yarıldıkça kapkara. Tek sessizlik sonradan hayal sanırım.